Korsan Klasik. Sabah Klasikleri.

Hans Werner Henze 100 yaşında. Doğumunun 100. yılında tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılan Hans Werner Henze, neredeyse her müzik türünü kapsayan ve geleneksel formları içinde işlenmiş yenilikçi eserleriyle tanınan özgün bir besteci. Savaş sonrası dönemin üretken Avrupalı isimlerinden Hans Werner Henze'yi günümüzün en çok seslendirilen çağdaş bestecilerinden biri yapan temel özellik, modern opera eserlerine yansıttığı felsefi derinliktir. Avantgard perspektifle geleneksel müzik unsurlarını ustaca harmanlayan Hans Werner Henze, zengin kayıt arşivinden seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Hans Werner Henze 100 yaşında. Doğumunun 100. yılında tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılan Hans Werner Henze, neredeyse her müzik türünü kapsayan ve geleneksel formları içinde işlenmiş yenilikçi eserleriyle tanınan özgün bir besteci. Savaş sonrası dönemin üretken Avrupalı isimlerinden Hans Werner Henze'yi günümüzün en çok seslendirilen çağdaş bestecilerinden biri yapan temel özellik, modern opera eserlerine yansıttığı felsefi derinliktir. Avantgard perspektifle geleneksel müzik unsurlarını ustaca harmanlayan Hans Werner Henze, zengin kayıt arşivinden seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine yanımda çok değerli bir konuğum var. Kemancı Bensu Ünsal Avcı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nişanlım.
0: Bir süre önce bir üçlü tanıtmıştım size. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı mezunu üç genç kadın tarafından kurulan Terra Trio. Trio'nun piyanisti Dilan Dereli ile bir sohbet yapmıştık ve sohbetin sonunda ben diğer arkadaşlarını da davet etmiştim buraya. İlk kez Bensu geldi. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi o programda Terra Trio'dan tabii ki hikayesinden bahsettik. Terra Trio'nun kayıtlarını çaldık. Ama bu üç değerli sanatçının kendi özel kayıtları olacağını da düşündüğüm için yıllardır bir eğitim sürecinden geçtiler. Çok çeşitli konserler verdiler. Kayıtlar var ellerinde. Bensu'nun kayıtlarıyla başlayacağız. O da güzel kayıtlar getirmiş ama önce onun eğitim sürecinden başlayalım. 2003 yılı değil mi? Hacettepe'de
1: evet.
0: Başlıyorsunuz. Cengiz Özkök'le.
1: Evet.
0: Çok değerli bir
1: aynen.
0: Kemancı.
1: Rahmetli, çok sevdim canım
0: evet,
1: hocam. Profesör
0: evet,
1: Cengiz Özkök'le
0: evet.
1: başladım.
0: Saygıyla analım onu da. Bayağı uzunca bir süre 2013 yılına kadar devam ediyor değil mi sizin birlikteniz? Belki daha da sonraya kadar gidiyor mu bilmiyorum.
1: Yok aslında maalesef çünkü 2011 yılında Cengiz Hoca'nın vefatından sonra ben Profesör Murat Tamer'e geçiyorum bu sonrasında.
0: Ama bir Erasmus bursu var.
1: Evet.
0: Gidiyorsunuz yurt dışına.
1: Evet, bir sene Prag'da okudum. Orada da Pavel Hula, Jiri Tomaşek gibi isimlerle oda müziği ve keman çalıştım.
0: Evet. Murat Tamer'le yüksek şeref derecesi unvanıyla mezun oluyorsunuz onun sınıfından değil
1: Evet,
0: mi?
1: aynen.
0: Eğitim hayatınız boyunca pek çok masterclasslar var burada görüyorum. Hangilerinden söz etmek isterseniz aslında hepsi çok önemli kişiler.
1: Evet, aslında birçok gerçekten masterclass'a katıldım. Ama benim için önemli olan birkaç isimden bir tanesi Yunan asıllı Ariadne Daskalakis'ti. Kendisiyle İtalya'da çalışma fırsatı buldum ve Jülde Yalçın ve
0: Evet.
1: tabii ki şu anda da aslında hocam olmuş olan Mario Hosen oldu.
0: Öyle mi? O dönemde var mıydı masterclass'ı?
1: Evet, aslında ben Mario Hosen'in böyle çok kısa bizim okulumuza bir ziyarete gelmişti. Orada bir masterclass'ında çalmıştım ve tanışıklığımız yaklaşık bir 10 seneyi buluyor. Ama benim eğitimim daha sonrasında hani onunla tanıştıktan
0: Evet.
1: sonra.
0: Halen de devam ediyor.
1: Evet, aynen.
0: Onlardan söz edeceğiz. Siz oda müziğini çok seviyorsunuz. Öyle görüyorum burada.
1: Evet.
0: Yani bireysel olarak da konserler vermişsiniz. Pek çok kaydınız var ama oda müziği konserleri de var. Burada bir özel bir konser var. Talayn Ensemble'la Belçika'da.
1: Evet.
0: Söz etmek ister misiniz?
1: Evet, tabii ki. O sırada 2 sene yüksek lisansımı Royal Birmingham Konservatuarı'nda yaptım çünkü. Orada okulda böyle biraz daha yeni müzik üzerine bir ansambul kurulmuştu. Ben de bu Talayn Ensemble'ın birinci keman üyeliğini yapıyordum ve Belçika'daki Bozar sahnesinde aslında konser gerçekleştirdik.
0: Çok önemli değil mi o
1: Evet,
0: salonda
1: bizim için
0: konser
1: çok
0: vermek?
1: kesinlikle çok güzel bir deneyimdi.
0: Birmingham'da kalmışken, söz etmişken orada kalalım biraz.
1: Hı-hı.
0: Nasıl oldu yüksek lisans eğitiminiz değil mi? Orada başladı, devam
1: Evet.
0: etti.
1: Ben hep yurt dışında okumak, yüksek lisansımı özellikle orada yapmak istiyordum. Daha sonra İngiltere'de yine aslında bir yaz tanıştığım hocalarla hani iletişime geçerek okuldan ve Türkiye'den de aslında birkaç bursla İngiltere'de okumaya hak kazandım. 2 seneyi Royal Birmingham Konservatuarı'nda geçirdim.
0: Neler hatırlıyorsunuz? Herhalde çok renkli geçti diye düşünüyorum 2 yıl.
1: İngiltere benim için güzeldi aslında ama biraz da zorlayıcıydı. Çünkü Londra gibi bir başkent değil, aslında Birmingham da ikinci büyük şehir. Ama
0: Evet.
1: yine de aslında ufak tefek zorluklarda karşılaşmadım diye hani Türk olmamla alakalı ya da Türkiye'den geldiğim zaman o küçük bazı şaşırma ibareleri diyeyim.
0: Öyle mi karşılaştınız?
1: Evet.
0: Bu yıllarda bile
1: Aynen öyle.
0: 2016-2018'den söz ediyoruz.
1: Evet ama büyük şehir ve gerçekten sanırım biraz daha bu sanayi şehri arasında fark oluyormuş gerçekten. Onu
0: İlginç,
1: anladım.
0: ilginç gerçekten. Sonra 2019-2022 Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda o da çok önemli değil mi? Çalışmışsınız.
1: Evet aslında keman sanatçısı olarak çalıştım. Bursa benim için çok önemli bir yere sahip. Çünkü ben aslında Bursa'da çalışırken kariyerimi hangi anlamda devam etmek istediğime karar verdim. Tabii ki yani kişilerden ya da bir kurumdan bağımsız. Aslında biraz daha özgür bir birey olduğumu ve solo kariyerimi, akademik kariyerimi devam etmek istediğimi anlayıp aslında benim bu alana yönelmemde Bursa'nın çok önemli bir yeri var.
0: Orkestra sanatçısı olmak istemediniz,
1: Evet,
0: öyle
1: aslında
0: anlıyorum.
1: öyle
0: Evet.
1: söyleyebiliriz.
0: Evet. Yolunuzda başarılar diliyorum ki devam ediyor. Sonra doktora çalışmalarınız şu anda bitme aşamasında mı Bulgaristan'da biraz önce söz ettiğimiz Mario Hosen'le?
1: Evet, Bulgaristan'da Sofya'da Yeni Bulgar Üniversitesi'nde doktoramı yapıyorum. Şu an aslında son dönemime girdim diyebiliriz. Son bir konserim var ve daha sonra tabii tezimi teslim edeceğim. Bunun sürecinde de gelecek olan tez savunması vesaire böyle bir süreç var. Ama çok yakında bitmiş olacak doktoramda.
0: Evet. Şimdi ilk müzik aramızı verelim istiyorum. Bach'ın Re minör 2 2 keman konçertosu var getirdiğiniz kayıtlardan ki burada Mario Hosen'le
1: Evet.
0: hocanızla birlikte çalıyorsunuz. Önemli herhalde.
1: Çok önemli. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Bulgaristan'ın yine Vratsa şehrinde Vratsa Senfoni Orkestrası'yla 2024 yılının Kasım ayında yaptık bu konseri.
0: Çok yeni tabii.
1: Evet, çok yeni, çok da güzeldi.
0: Nasıl bir eser? Biraz dinlemeden önce kısaca bahsedelim.
1: Bu konçerto klasik müzik tarihinin aslında en tanınmış ve sevilen ikili konçertolarından birisi. İkinci bölüm Largo, iki kemanın aslında birbiriyle sohbet ettiği bir melodiyi bize dinletiyor. Ve üçüncü bölümde de son derece neşeli, allegro ve coşkulu bir tempoyla da eser zirveye taşınıyor.
0: Biz iki bölümü de dinleyeceğiz arka arkaya. İlk müzik aramızı veriyoruz. Bach'ın Re minör 2 keman konçertosunun ikinci ve üçüncü bölümlerini dinliyoruz. İki kemanlar Mario Hosen ve Bensu Ünsal Avcı.

0: Johann Sebastian Bach'ın Re minör 2 keman konçertosunun ikinci ve üçüncü bölümlerini dinledik. Mario Hossan, Bensul Ünsal Avcı seslendirdi. Bratsa Senfoni Orkestrası demiştik değil mi? O yıllardan bir kayıttı ki çok eski değil.
1: Evet, iki sene.
0: İki sene önceki bir kayıt. Şimdi sevgili Bensu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Biraz önce söz ettik doktora tezinizden, bitmek üzere olduğundan ama ne olduğunu sormak istiyorum. Nasıl bir tez olacak bu? Konusu nedir?
1: Şöyle ki aslında bu konuyu araştırmak benim için yüksek lisansta bir araştırma ödeviniyle başladı. Orada folk müziğin izinde Bela Bartok ve Ahmet Adnan Sargun diye bir araştırma yapmıştım. Ve aslında o zaman bu konulara çok ilgim olduğunu keşfettim. Daha sonra doktora tezimi yaparken de daha önce tek tek çalışılmış ama aslında hiç beraber çalışılmamış olan Doğu Akdeniz ve Balkan ülkelerinde çağdaş keman müziği üzerine bir çalışma yapmak istedim. Bu bağlamda da ben 3 ülkeyi seçtim aslında. Şu anda doktoramı yaptığım Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan. Buradan da 3 besteci seçip ve çok şanslıyım ki hepsiyle de röportaj yapabildim. Bu kişilerin, bu toprakların aslında birbirine ne kadar yakın ama bir yandan da birbirlerinden belki de bir haber olduklarını düşündüğüm için ve aslında birbirleriyle belki aralarında bir etkileşim olup olmayacağını düşünerek bu varsa müziklerine nasıl yansıdı, nasıl bestelediler eserlerini böyle bir araştırma yapmaya karar verdim.
0: Çok güzel. Bizden kim seçtiğiniz besteci?
1: Fazıl Say.
0: Aa, tabii ki.
1: Evet, hatta aslında Fazıl Say'ı bugün de ve Terra Trio ile olan programda da çalma sebeplerimizden birisi de o. Çünkü hem çalıyorum hem de daha sonra onları tezimin araştırma konusu olarak ele alıyorum.
0: Bulgaristan ve Yunanistan'daki besteciler birbirlerini tanıyorlar mıymış daha önce?
1: Birbirlerini tanımıyorlar ama ya Fazıl Say'ı hepsi
0: Biliyorlar,
1: tanıyor. Evet.
0: Hepsi biliyor. Evet. Önemli bir şey aslında, ciddi bir köprü kuruyorsunuz bu arada.
1: Evet.
0: Tezinizle.
1: Bu aslında belki de ortak kültürel mirasla ben de bugüne kadar yaptığım bütün çalışmalarla ve deneyimlerle bir katkıda bulunmak istiyorum. Hatta belki doktoram bittiği zaman sadece bu ülkelerden değil, başka pek çok ülkeden sanatçıyla, besteciyle bir konserler serisi ya da aslında küçük bir festival planlamak istiyorum.
0: Evet, neden olmasın? Çok da güzel olur bence. Mario Bey çok önemli bir köprü diye düşünüyorum.
1: Evet,
0: Mario Hossan çok
1: kesinlikle
0: önemli bir kemancı ve Türkiye ile de ilişkileri çok iyi ki yıllar önce ben sahnede izlemiştim onu Hande Dalkılıç'la
1: evet, ben de aynı
0: birlikte.
1: konsere
0: Öyle,
1: gitmiştim.
0: evet, gerçekten öyleymiş, dışarıda konuştuğumuzda söz ettik. Hacettepe M Salonu'nda çok güzel bir
1: Evet,
0: konserdi.
1: kesinlikle.
0: O önemli bir şey olacaktır Mario Bey, dediğim gibi. Önemli bir kişi. Devamını diliyorum. Tezinizden sonra önemli gelişmeler olacak gibi görünüyor.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Umarım.
0: Şimdi bir müzik arası daha veriyoruz. Burada sizin üniversiteden arkadaşınız piyanist Rüya Melisa Boza'da. Sanıyorum onun da Bulgaristan'la bir bağlantısı var.
1: Evet, o da aslında bu konseri verdiğimiz, bu konseri geçen Mayıs ayında verdik. Yüksek lisans yapıyordu. Şimdi o da doktoraya başladı aynı okulda. Beraber Hacettepe'de bir konser verdik Mayıs ayında geçtiğimiz. Mozart'ın 17 numaralı sonatı.
0: Yine bunun ilk bölümünü mü çalıyoruz? Evet, değil mi?
1: Evet.
0: İlk bölümünü çalacağız şimdi. Nasıl bir eser?
1: Aslında eser bestecinin genç yaşta yazdığı, 22 yaşında yazdığı ama bir yandan çocukluk döneminden çıkıp ilk olgunluk dönemi eserleri arasına giren bir eser.
0: Do majör keman sonatı değil mi? Köhel 296.
1: Evet.
0: Bu güzel sonatın ilk bölümünü dinliyoruz şimdi. Bensu Ünsal Avcı ve piyanist Rüya Melisa Boza'da seslendiriyor.

0: Mozart'ın Do majör keman konçertosunun ilk bölümünü dinledik. Kemancı Bensu Ünsal Avcı ve piyanist Rüya Melisa Boza'da seslendirdi. Sevgili Bensu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Sanıyorum bu aynı konserden bir eser, bir kayıt daha var sırada. Önemli bir kadın besteci, ki kadın besteci çok fazla yok. O dönemde de yokmuş sanıyorum. Marcel Germain Taiffe.
1: Evet.
0: Fransız besteci. Le Six Altılar grubunun tek kadın üyesi.
1: Evet.
0: Sonrasını sizden dinlemek isterim. Nasıl bir eser, hem besteci hem eser hakkında neler söylersiniz?
1: Aslında kadın bestecilerin eserlerini çalmak benim için hep çok önemli ve ben konserlerimde mümkün olduğunca buna yer vermeye çalışıyorum. Tayfer'in bu sonatini de aslında ilk defa 2 sene önce çaldım ve o günden beri de mümkün olduğunca çalmaya çalışıyorum. Repertuarımda yer veriyorum. Tayfer aslında önemli bir isim çünkü babası da onun müziğe olan ilgisini aslında karşı çıkmış ve müzisyen olmasını istememiş. Hatta şu anki soyadı aslında babasının soyadı değil, aslında başka bir soyadmış ve daha sonra bu soyadı biraz da babasına tepki olarak değiştirip Tayfer soyadını almış. Eser bu Fransız müziğinin karakteristik özelliklerini yansıtıyor. Böyle hafif akıcılık ve melodik duruluğu hissedebiliyoruz. Biz de yine aynı konserde piyanist arkadaşım Rüya Melisa Boza'dayla Sonatin No. 1'in ilk bölümünü seslendirdik.
0: Burada bir önemli bölüm de var. Erik Satie ile karşılaşmış Paris Konservatuarı'nda, değil mi?
1: Evet, hatta o sanıyorum onu çok seviyormuş ve manevi kızım.
0: Demiş. Evet.
1: Evet.
0: Manevi kızım, müzikal kızım.
1: Evet.
0: Müzikal kızım diye nitelemiş. Ben dinledim. Gerçekten çok hoş bir eser. Yani biz birinci bölümünü dinledim ama birinci bölümden belli oluyor.
1: Evet, çok da güzel. Aslında arp konçertosu var Tayfer'in, daha biliniyor ama bu sonatinleri maalesef çok fazla çalınmıyor ama ben çaldığım için çok mutluyum açıkçası.
0: Evet, şimdi biz de kaydından dinleyeceğiz. Bensu Ünsal Avcı ve Rüya Melisa Bozada'dan dinliyoruz.

0: Marcel Germain Tayfe'nin Keman Sonatini'nin ilk bölümünü dinledik. Bensu Ünsal Avcı ile sohbetimize yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Sırada Fazıl Say'ın bir eseri var ki biraz önce söz ettik. Fazıl Say her açıdan sizin için önemli. Hem onun Terra Trio ile bir eserini seslendirdiniz ki biz de onu kullanmıştık o eseri. Tez aşamanızda tezin de önemli bestecisi. Neler söylersiniz Fazıl Say hakkında?
1: Fazıl Say benim için evet çok kıymetli bir besteci ve tez aşamasında aslında kendisiyle sözlü olmasa da yazılı bir biçimde röportaj yapabilme şansına da sahip oldum. Buradaki soruları ve tabii ki cevaplarını tezim yayınlandıktan
0: Sonra.
1: sonra yayınlayabileceğiz. Kendisi bu konuda telif hakları olsun, eserlerini çalmamız, bulmamız hatta notalarını bize her zaman çok yardımcı oldu ve herhangi bir soru olduğu zaman aslında menajerleri bağlantısıyla da kendisiyle hep direkt olarak iletişime geçebildim. Fazıl Say'ın da keman müziğini çok sevdiğini aslında kendi kitaplarından da biliyoruz. Bunu hep söylüyor zaten. Şimdi bugün de Fazıl Say'ın 97'de yazdığı aslında ilk keman sonatı olan 5 bölümden oluşan sonatının 4. bölümü Anonymous Andante'yi dinleyeceğiz.
0: Çok bildiğimiz bir türkü melodisi değil
1: Evet,
0: mi?
1: ben de onu söyleyecektim. Bu bizim aslında Türk halk müziğinden çok tanıdık olduğumuz bir melodi. Odam kireç tutmuyor.
0: Evet.
1: Bunu yine aynı konserde sevgili arkadaşım Rüya ile seslendirmiştik.
0: Evet, Rüya üçüncü eserini çalacağız
1: Evet.
0: şimdi birlikte seslendirdiğiniz ki sanıyorum bu ay bir de konseriniz var ondan söz edelim eser dinlemeden önce.
1: Evet tabii ki. Çünkü yine Rüya ile biz mümkün olduğunca aslında Sofya'da birçok konser verdik. Türkiye'de de Ankara'da da aslında verdik. Bu ay yine 29 Eylül'de Rüya ile Mersin'de AKOP Derneği'nin Akdeniz Opera ve Bale Kulübü'nün aslında destekleriyle bir konserimiz olacak. Mersin Hilton'da Genç Yetenekler Konseri serileri adı altında oluyor.
0: Evet, önemli bir konser olacak herhalde. Buradan duyurmuş
1: Evet.
0: olalım.
1: Bütün müzikseverleri eğer Mersin'deyseniz, civardaysanız herkese bekliyoruz konsere.
0: Evet, şimdi Fazıl Say'ın Odam Kireç Tutmuyor türküsünü temel alan o bölümü dinleyeceğiz. Keman Piyano Sonatı'nın 4. bölümünü dinliyoruz. Bensu Ünsal Avcı ve Rüya Melisa Bozalı'dan.

0: Bensu Ünsal Avcı ve Rüya Melisa Bozada'dan bir kez daha ikili konserlerindeki bir kayıtta dinledik. Fazıl Say'ın Keman Piyano Sonatı'nın dördüncü bölümü olan Odam Kireç Tutmuyor bildiğimiz türkünün temel alındığı bölümdü. Bensu'yla sohbetimizin artık son bölümüne geldik. Programımızın da sonuna yaklaştık. Ben önümüzdeki konserlerden söz etmenizi isteyeceğim. Önce Terra Trio'daki konserleriniz devam edecek, değil mi?
1: Evet, tabii ki ediyor. Terra Trio ile yine hedeflerimiz Türkiye'nin mümkün olduğunca birçok farklı iline gitmek. Aslında şimdiden birkaç farklı proje ve konserler var. Tarihleri de belli. Ama onları yakın zamanda kendi platformlarımızdan paylaşmayı düşünüyoruz.
0: Bu arada güzel bir haberimiz de var, değil mi? Yeni bir iş olanağı.
1: Evet, benim için çok aslında kariyerimin önemli bir dönüm noktasına geldik diyebiliriz. Çünkü bu sene Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda keman hocalığına başlıyorum.
0: Ne güzel.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Bu benim aslında bu uzun süren akademik yolculuğumun sonunda doğrudan doğruya gençlerle iletişim haline geçebileceğim güzel bir evresi oldu. O
0: Evet.
1: yüzden çok heyecanlıyım açıkçası.
0: Aslında bir orkestra sanatçılığı deneyimin var, 3 yıl kadar süren, ama orada yolunu başka bir şekilde çizmişsin.
1: Evet.
0: O yolda doktora devam etmiş, doktoranın sonuna gelinmiş. Çok iyi olmuş bence böyle bir
1: Evet,
0: olanak.
1: kesinlikle. Gerçekten doğru olan benim için buydu. Ben her zaman böyle hissettim. Ve umuyorum bana yardımcı olunduğu kadar ben de benden sonra gelen genç nesillere yardımcı olabileceğim.
0: Evet. Yolun açık olsun diyorum, başarılar
1: Çok teşekkür
0: diliyorum.
1: ederim.
0: Bu önemli bir şey gerçekten. Son parçamıza girelim. Terra Trio'dan olsun artık bu. Hem artık biz bu şekilde tanıştık çünkü. Bu arada diğer arkadaşlarını da Ezgi Yağmur Bilgin ve
1: Evet.
0: Dilan Dereli'yi de tek tek bekliyorum. Bundan sonraki programlarımızda onlar yer alacaklar. Onların kayıtlarını da bekliyorum. Senin güzel kayıtlarından sonra onların da güzel kayıtları
1: Tabii
0: bence çok
1: ki.
0: çok güzel olacak. Bir Türk besteci var değil mi burada seçtiğimiz eser?
1: Evet, biz Terra Trio olarak zaten aslında bir geçen programda Dilan da bahsettiği gibi genç kuşak bestecilerle çalışmayı çok seviyoruz. Çok da önemsiyoruz aslında bunu. Bugün yine Burak Soykan'ın, o da çok değerli Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda kompozisyon bölümünde öğretim görevlisi. Aslında Terra Trio için düzenlediği İstanbul'dan Üsküdar'a Yol Gider adlı türkü düzenlemesini dinleyeceğiz.
0: Bu da türkü düzenlemesi gayet güzel
1: Evet.
0: oldu biraz öncekinden sonra. Son parça olarak bu güzel türküyü dinleyeceğiz Terra Trio'dan. Çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: programa
1: teşekkür
0: geldiğin
1: ederim beni
0: için.
1: konuk aldığınız için.
0: Her zaman bu ilk program olsun. Bundan sonraki çalışmalarında da kayıtlarınla birlikte bekliyorum.
1: Umarım. Çok teşekkür ederim.
0: Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda konumuz aydınlanma çağı ve felsefenin müzik üzerindeki etkisi. Özellikle de Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasında somutlaşan aydınlanma idealleri. Mozart'ın eserleri özgürlük, demokrasi ve eşitlik özlemlerini yansıtan aydınlanma çağı felsefesinden derinden etkilenmiştir. Aydınlanma çağı 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkan insan düşüncesinde ve toplumda köklü değişimlere yol açan bir felsefi ve kültürel harekettir. Bu dönemin düşünürleri insan aklını, bilimi ve bireysel özgürlüğü ön plana çıkartarak geleneksel otoritelere ve dogmalara karşı çıkmışlardır. Aydınlanma düşünürleri insan aklını bilginin ve ilerlemenin temel kaynağı olarak görürler. Akıl insanları dogmalardan kurtaracak ve gerçeğe ulaşmalarını sağlayacak bir araç olarak görülmüştür. İnsan doğası ile birlikte eşit insan hakları ön plandadır. İnsanların eşit ve özgür doğduğunu, mutlu ve erdemli bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu savunurlar. Bu düşünce insan hakları kavramının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Mozart Don Giovanni operasında bu fikirleri öne çıkartır. Perde açıldığında gecenin geç saatlerinde Don Giovanni'nin uşağı Leporello'nun dolaştığı görülür. Efendisinin peşinde koşmaktan ve onun çapkınlıklarından bıktığını dile getirir. Başkalarına hizmet etmek yerine kendisi efendi olmayı ister. Fransız devriminden 2 yıl önce bestelenen bu operada devrimci fikirlerin gündelik yaşama girdiğini gösterir Mozart ve metin yazarı Lorenzo da Ponte. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasının uvertürünü ve gece gündüz çalışmaktan bıktım sözleriyle başlayan Leporello'nun aryasını dinliyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasından dinlediğimiz bölümleri şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. L'Operello rolünü Sir John Tomlinson üstlenmişti. Aydınlanma çağında bilim ve eğitim aracılığıyla insanlığın ilerleyeceği düşüncesi hakimdi. Bilim, doğanın sırlarını çözmenin ve toplumsal refahı arttırmanın anahtarı olarak görülüyordu. Bu dönemin en önemli düşünürlerinden biri olan Immanuel Kant, insanların kendi akıllarını kullanma cesaretini göstermeleri gerektiğini savunmuştu. Programımızı Don Giovanni operasından bölümler dinleyerek sürdürüyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasını Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 1992 yılı kaydından dinledik. Don Giovanni operasının kahramanı kötü alışkanlıklarına rağmen özgür düşünce sahibi biri olarak sunulur. Batıl inançlarla alay eden, kendi ölümünü göze alarak boyun eğmemeyi tercih eden bir kahramandır Don Giovanni. Aydınlanma çağı filozofları da bireysel özgürlüklere önem verdiler. Bu düşünce Amerikan ve Fransız devrimlerine ilham veren temel prensip olmuştur. Jean-Jacques Rousseau'nun Toplumsal Sözleşme adlı eseri bu konudaki en etkili çalışmalardan biridir. Din ve devlet güçlerinin ayrımı ile kilisenin toplumsal etkisinin azaltılması amaçlanmıştır. Bu, insanların dini inançlarını özgürce yaşayabilmeleri ve devletin dini otoriteden bağımsız olması anlamına gelir. Böylece her şey akıl süzgecinden geçip sorgulanır. Mozart'ın aydınlanma fikirlerini operası aracılığıyla yaydığını ve özgürlük, akıl ve açıklık ruhunu yansıttığını söyleyebiliriz. Don Giovanni, aydınlanma çağının temel değerlerini aktaran, o dönemin toplumunda derin etki bırakan bir başyapıttır. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasından bölümler dinlemeye devam ediyoruz. Müzik.

più mangi, fischia un poco.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasının son bölümlerini Şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Solistler Ferruccio Furlanetto, Leyla Kuberli, John Tomlinson'dı. Aydınlanma çağının Mozart'ın Don Giovanni operası üzerindeki etkisini ele aldığımız programımızın böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.
1: The night, the railway arches, the bad sky. His horrible companions did not know him.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. İster iflah olmaz klasik müzik tutkunu olun, ister klasik müziğin keşif yolculuğuna yeni çıkmış biri, eğer müziğin kalbine yolculuk yapmaya meraklıysanız kendinize Çalgıların şarkısından daha uygun bir yol arkadaşı bulamazsınız. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve dünya çapında tanınan geleneksel İrlanda ezgisi Danny Boy'u Tim Althoff'un yorumundan dinleyelim.

Alman piyanist, besteci ve aranjör Tim Althoff, Between Here and Nowhere, burasıyla Hiçbir Yer Arasında adlı albümünden geleneksel İrlanda ezgisi Danny Boy'u seslendirdi. Haruki Murakami'nin romanlarının kendisini defalarca büyülediğini söyleyen Tim Althoff bu albümü Murakami'ye ithaf etmiş ve albümü hazırlarken hayranı olduğu Japon yazarın edebi dünyasından ilham almış. 2026'nın 15 Mayıs günü raflarda yerini alan bu taze albüm, kitapları birer ses manzarası haline gelmiş Japon yazara müzikal bir saygı duruşu olarak tanımlanıyor.

Klasik müzik ve caz arasında zahmetsizce geçiş yapan ve her iki türün sınırlarını aşan bir stile sahip olan sıra dışı piyanist Tim Althoff, Nanoko adlı bestesini seslendirdi. Bu sıra dışı albümde yer alan parçalar bazen cazın doğaçlamacı ruhuna, bazen popun yakalayıcı ritimlerine, bazen de klasiğin derin yapısına bürünüyor. Tim Althoff, Murakami'nin romanlarındaki müzikal referansları yeniden yorumlarken edebiyat ve müziğin ortak alanına da övgü yapıyor.

Piyanist Tim Althoff, en etkili çağdaş yazarlardan biri olan Murakami'nin eserlerinden ilham alan eşsiz piyano projesi Between Here and Nowhere adlı albümünden Schumann'ın Opus 82 Orman Manzaraları piyano serisinden Peygamber Kuşu adlı parçayı seslendirdi. Müzik otoriteleri Tim Althoff'un Burada ve Hiçbir Yer Arasında albümü hakkında şunları söylüyor. Duygu ve anlatı üzerine kurulu sıra dışı bir proje. Piyanonun narin, minimalist sesi dinleyiciyi gerçeklik ve rüya arasında askıda kalmış bir mekana, Murakami'nin karakterlerinin yıllardır buluştuğu yere götürüyor. Althoff kitapları birebir resimliyor ancak duygusal ağırlıklarını müziğin diline çeviriyor.

Piyanist Tim Althoff, Burada ve Hiçbir Yer Arasında adlı albümünden John Lennon Paul McCartney'nin Norveç Ormanı adlı şarkısını yorumladı. Murakami'nin romanlarını okuyan herkes müziğin onun yazılarında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bilir. Murakami'nin İmkansızın Şarkısı adlı romanı hem ilhamını hem de adını az önce dinlediğimiz Norveç Ormanı adlı şarkıdan almış. Piyanist Tim Althoff, 20 yılı aşkın süredir hayranlık duyduğu, hatta uğruna Japonca bile öğrendiği Murakami hakkında şunları söylüyor. Müzik Murakami hikayelerinde arka planda asla kalmaz. Karakterleri ve hikayeyi şekillendiren temel unsurdur müzik. Murakami eserlerinde caz, klasik ve pop müziğe göndermeler yapar. Bu belki şaşırtıcı ama aynı zamanda bana da çok tanıdık geliyor ve benim müzik zevkimi birebir yansıtıyor.

Tim Althoff'un yorumundan Henry Mancini'nin Dear Heart isimli şarkısını dinledik. Albümde hem ilk bestelerine hem de Murakami'nin romanlarındaki parçaların yeni yorumlarına yer veren Tim Althoff, Murakami'nin doğduğu ülke olan Japonya'nın dilini öğrenirken kültürünü de yoğun bir şekilde inceleyerek yazarın yazılarındaki ince nüansları derinlemesine anlamaya çalışmış. Japonya'nın diline ve kültürüne olan derin ilgisiyle Althoff, Murakami'ye ithaf ettiği albümünde bir saygı duruşundan daha fazlasını yaratırken dinleyicilerin de edebiyatın, hafızanın ve müziğin buluştuğu ara bir alana davet ediyor.

Alman piyanist ve besteci Tim Althoff, Haruki Murakami'nin düz yazısının karakteristik duyguları, imgeleri ve atmosferi üzerinden bir müzikal yolculuk sunduğu Burada ve Hiçbir Yer Arasında adlı albümünden, Murakami'nin Renksiz, Susukuru Tazaki ve Haş Yılları adlı romanda yer alan, Liszt'in Yolculuk Yılları 1. Yıl İsviçre adını taşıyan 9 piyano parçasından Vatan Hasreti adlı 8. parçayı seslendirdi.

Chris Kreiser'in Puniani tarzında Prelude ve Allegro adlı parçasını Janos Ensemble'ın yorumundan dinledik. Çok yönlü müzik diliyle tüm sınırları aşarak yeni bir tarz yaratan Janos Ensemble bitmek bilmeyen bir ilhama sahip olan bir topluluk. 2019'da çıkan Devrim adlı albümüyle yeni bir çığır açtı. Ünlü topluluk albümde Mozart, Kreiser, Wieniawski ve Bach gibi klasik bestecilerin eserlerinin düzenlemeleriyle diğer yandan da Janoşkaların kendilerine ait 3 yeni özgün besteyle yeteneklerini sergilediler ve zengin bir müzikal çeşitlilik sundular.

Yan Aşkı Ansambl, Bach'ın 3 numaralı orkestra süitinden Arya bölümünü seslendirdi. Devrim adını verdikleri albümlerinde klasik bestecilerin eserlerin düzenlemeleriyle zengin bir müzik çeşitliliği sunan Yan Aşkı, Beatles'ın en iyi hitlerini onlara bir övgü olarak Yan Aşkı tarzını düzenlemiş, klasik eserleri yorumlarken biz de özgür doğaçlamalar yapıyoruz diyen topluluktan şimdi iki Beatles şarkısı dinliyoruz.

Benzersiz müzik senteziyle birbirlerine zıt türleri birleştirerek dinleyicilerine ilham veren Yanoşka Ensemble'dan Beatles'ın hitlerinden Yesterday ve Let It Be adlı şarkıları dinledik. Kendimizi Beatles'ın mütevazi olmayan bir şekilde karşılaştırmak istemiyoruz diye açıklıyor grubun kontrbasçısı Julius Darvas. Ancak klasik müzik alanında onların pop müzik alanında yaptıklarını da başarmaya çalışıyoruz diye sözlerini sürdürüyor. Beatles pop müzikte devrim yarattı ve aynı şekilde biz de klasik müzikte devrim yaratmak istiyoruz. Klasik eserlerin yorumlanmasında barok dönemde doğal kabul edilen doğaçlama fikrini yeniden canlandırıyoruz.

İki keman, piyano ve kontrbastan oluşan Yanoşka Ensemble, Devrim adlı albümlerinden son olarak František Yanoška'nın Leon'un Dansı isimli parçasını seslendirdi. Çalgıların şarkısına şimdi başa dönüyor. Bugünkü programımıza ilham veren İrlanda halk şarkısını, Björnsen'in şarkı söyleyen içli sesinden dinliyoruz.

Sally Mayer'in yorumundan Danny Boy adlı İrlanda halk şarkısını dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın. Müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Müzik Masası'nda bu haftanın konusunu Eylül yaptık ve yeniden başlamak dedik. Takvimde yeni bir yılın değil ama nedense yeni bir başlangıcın duygusunu taşıyor Eylül ayı. Belki çocukluğumuzdan beri böyle. Eylül yeni bir okul yılının, yeni defterlerin, yeni kitapların, yeni öğretmenlerin ayı. Büyüdükçe okulun yerini başka başlangıçlar alıyor. Yeni bir çalışma dönemi, yeni projeler, yeni konserler, belki yeni bir şehir, belki yeni bir hayat düzeni. Yaz aylarının gevşek ve zamansız günlerinden sonra Eylül bizi yeniden hayatın ritmine çağırıyor. Bana göre yeni başlangıçların her zaman romantik bir tarafı da var. Henüz gerçekleşmemiş olanın bütün ihtimallerini taşıyorlar çünkü. Geçmişin yükü bir an için hafifliyor. Önümüzde henüz yazılmamış bir sayfa gibi beliriyor. Yeni bir başlangıç gerçekte ne kadar zor olursa olsun zihnimizde çoğu zaman daha güzel, daha umutlu ve daha mümkün görünüyor. Ve aslında öyledir de. Zira hayatın değişmeyen bir gerçeği var, değişim. Mevsimler değişiyor, şehirler değişiyor, insanlar değişiyor. Biz değişiyoruz ve bazen değişim bizim seçtiğimiz bir şey olmaktan çıkıp hayatın kendisinin bize dayattığı bir hareket haline geliyor. Fakat ben yine de o dayatmanın altında bizim seçimlerimizin de parmağı olduğuna inananlardanım. Eylül'ü güçlü bir ay yapan da biraz bu. Çünkü Eylül yalnızca değişimin habercisi değil, değişmeye cesaret etmenin de ayı. Bir düzeni geride bırakmak, alışkanlıklarımızdan vazgeçmek, yeni bir yola girmek, hepsi de cesaret isteyen eylemler. Yeniden başlamak aslında biraz da bilinmeyeni evet demekten geçiyor bence. Bugün Müzik Masası'nda Eylül'e buradan bakacağız ve bunu yaparken müziğin en temel araçlarından birinden zamandan yararlanacağız. Bugün dinleyeceğimiz eser Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin The Seasons yani Mevsimler başlıklı piyano albümü. Tchaikovsky bu eseri 1875 yılının sonlarıyla 1876 yılı arasında St. Petersburg'da yayımlanan Novelist adlı müzik dergisi için hazırlıyor. Derginin editörü Nikolay Matveyev, Tchaikovsky'ye yılın her ayı için birer piyano parçası yazmasını öneriyor. Amaç derginin her sayısında yeni bir Tchaikovsky eserine yer vermek. Tchaikovsky bu öneriyi kabul ediyor ve ortaya her biri bir aya adanmış 12 karakter parçasından oluşan bir piyano albümü çıkıyor. Burada karakter parçası terimi önemli. Çünkü Tchaikovsky'nin yaptığı şey Vivaldi'nin 4 mevsiminde olduğu gibi mevsimleri büyük bir dramatik yapı içinde resmetmek değil. Her parça belirli bir ayın atmosferini, bir görüntüyü, bir etkinliği ya da bir duyguyu yakalayan kısa bir müzikli resim niteliğinde. Besteci aynı zamanda her parçanın başına o ayın ruhunu çağrıştıran şiirsel bir epigraf yerleştiriyor. Bu epigraflar müziğin ne anlattığına dair doğrudan bir açıklama olmaktan çok dinleyiciye bir duygu alanı açıyor. Örneğin Ocak ayı Noel zamanı, Şubat ayı Karnaval, Mart ayı Tarla Kuşlarının Şarkısı, Nisan ayı Kardelenler, Mayıs ayı Mayıs Geceleri, Haziran ayı Barkarol, Temmuz ayı Biçer Döver'in Şarkısı, Ağustos ayı Hasat, Eylül ayı Av, Ekim ayı Sonbahar Şarkısı, Kasım ayı Troika, Aralık ayı ise Noel zamanı olarak başlıklandırılmış. Dolayısıyla mevsimler yalnızca doğanın değil, Rusya'daki gündelik hayatın ve kültürel yaşamında müzikal bir takvimi diyebiliriz. Eserde ilginç olan bir başka nokta da 12 parçanın yalnızca 4 mevsime eşit olarak dağılmaması. Tchaikovsky burada astrolojik bir mevsim sınıflandırması yapmıyor. İnsanın zamanı yaşama biçimini merkeze alıyor. Eylül bölümünde örneğin sonbaharın gelişi av sahnesiyle anlatılıyor. Ekim biraz daha içe dönük bir karaktere bürünüyor. Kasım'da ise Rusya'nın kış manzarası ve üç atlı kızak yani troika müziğe geliyor. Aralık'ta yıl yeniden tamamlanıyor. Bu anlamda mevsimler bize yalnızca zamanın geçişini değil, zamanın döngüsünü de hatırlatıyor. Ve belki de bugünkü Eylül temamızla en güzel kesişme noktası burada. Çünkü her yıl yeniden başlıyor. Aynı aylar yeniden geliyor, aynı mevsimler dönüyor ama biz hiçbir zaman bir önceki yılın insanı olarak kalmıyoruz. Dinleyeceğimiz eserin katalog numarası konusunda da küçük bir ayrıntı eklemem gerekir. Tchaikovsky'nin bu albümü farklı yayın ve katalog geleneklerinde Opus 37A ve Opus 37B olarak karşımıza çıkabiliyor. Dinleyeceğimiz kayıtta ise eser Opus 37B olarak yer alıyor. Şimdi bu 12 parçalık müzikal yılı Rus piyano geleneğinin en önemli yorumcularından biri olan Mikhail Pletnev'den dinleyeceğiz. Pletnev'i yalnızca bir piyanist olarak düşünmememiz gerekir. 1957 doğumlu sanatçı, genç yaşta uluslararası bir piyanist olarak tanınıyor. Daha sonra şeflik ve bestecilik alanlarında da önemli çalışmalar yapıyor. 1990'da Rus Ulusal Orkestrası'nın kuruluşunda rol alıyor ve uzun yıllar orkestra şefi olarak da etkin çalışmalar yapıyor. Piyano yorumculuğunda özellikle Rus repertuarına getirdiği son derece kişisel yaklaşımı, ayrıntılı artikülasyonu, ritmik esnekliği ve ses katmanlarını birbirinden ayıran renk anlayışıyla dikkat çekiyor. Evet, şimdi Pletnev'in yorumunda Çaykovski'nin bir yılını birlikte yaşayacağız. Ocaktan başlayıp aralığa kadar ilerleyeceğiz ve belki eser bittiğinde takvimde bir yılın tamamlanmasının aslında bir son olmadığını, bir başka başlangıcın eşiği olduğunu hissedeceğiz. Evet, dinleyelim şimdi Peter Ilyich Tchaikovsky, The Seasons, opus numarası 37B. Piyanistimiz Mikhail Pletnev çalıyor.

Rus besteci Peter Ilyich Tchaikovsky'nin mevsimlerini piyanist Mikhail Pletnev'den dinledik. Evet, bir yıl geçti. Tchaikovsky'nin müziğinde Ocak'tan Aralık'a kadar zamanı izledik. Karnaval, bahar, yaz geceleri, hasat, sonbahar ve ilk kar. Doğanın değişimini ve onunla birlikte değişen insan hayatını izledik. Ama takvimde bir yılın geçmesiyle insan hayatında bir yılın geçmesi aynı şey değil. Çünkü zaman ilerledikçe eylüller de değişiyor. Çocukken eylül yeni bir okulun heyecanıydı. Yeni defterler, yeni arkadaşlar, yeni öğretmenlerdi. Her şeyin yeniden başlayabileceğine inanılan bir dönemdi. Sonra başka eylüller geldi. Yeni kararların, yeni yolların, bazen vedaların, bazen de insanın kendisiyle ilgili aldığı zor kararların eylülleri geldi. Ve bir noktadan sonra eylül yalnızca önümüze bakmakla ilgili olmaktan çıkıyor sevgili dinleyicilerimiz. Biraz da geriye bakıyoruz. Neleri yaşadık, neleri geride bıraktık, hangi başlangıçlar gerçekten yeni bir hayat getirdi, hangileri bizi yalnızca başka bir yere taşıdı. Eylül programımızın ikinci ve son eserini Frank Sinatra'nın söyleyeceği şarkıyla tam da bu noktada birleştirdim. September in the years. Buradaki eylül artık takvimdeki bir ay değil. İnsan ömrünün içindeki bir zaman dilimi. Geçmiş yıllara bakarken duyulan o karmaşık duygu. Biraz hüzün, biraz özlem ama belki hepsinden önemlisi yaşanmış olana duyulan bir kabulleniş. Programımıza yeniden başlamak diyerek başlamıştık. Şimdi belki bunun başka bir anlamını biliyoruz. Yeniden başlamak, geçmişi silmek değil. Değişmemiş gibi davranmak da değil. Tam tersine değiştiğimizi kabul ederek devam edebilmek. Ve belki cesaret de tam burada başlıyor. Hayatın artık eskisi gibi olmayacağını bilip yine de önümüzdeki zamana doğru yürümekte. Tchaikovsky bize zamanın döngüsünü hatırlattı. Bir yıl sona ererken bir yenisinin başlayacağını. Şimdi Frank Sinatra ile takvimden çıkıp insanın kendi hayatındaki zamana bakacağız. Ve belki onun şarkısının ardından şunu düşüneceğiz. Her tamamlanış içinde yeni bir başlangıcın ihtimalini taşır. Ben Serla Balkarlı, Bursan Klasik'te sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Müzikle kalın.

prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar reverans.

Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

Hans Werner Henze 100 yaşında. Doğumunun 100. yılında tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılan Hans Werner Henze, neredeyse her müzik türünü kapsayan ve geleneksel formları içinde işlenmiş yenilikçi eserleriyle tanınan özgün bir besteci. Savaş sonrası dönemin üretken Avrupalı isimlerinden Hans Werner Henze'yi günümüzün en çok seslendirilen çağdaş bestecilerinden biri yapan temel özellik, modern opera eserlerine yansıttığı felsefi derinliktir. Avantgard perspektifle geleneksel müzik unsurlarını ustaca harmanlayan Hans Werner Henze, zengin kayıt arşivinden seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Ayın Albümü.
1: Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Zhang Zhengqi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Genç sanatçı Faruk Kalaycı, KNS Classical etiketiyle çıkan Divine albümüyle müzikal çevrelerde büyük yankı uyandırıyor. 2000 İstanbul doğumlu olan ve müzik yolculuğuna İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le başlayıp Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarı'nda Profesör Ruvim Ostrovski ile devam eden Kalaycı, Divine adını verdiği etkileyici albümü Franz Liszt'in vizyoner dünyasına ve romantik imgeleme adıyor.

Albüm, bestecinin piyanoya kazandırdığı orkestral derinliği ve dramatik gücü usta işi bir yorumla dinleyiciye sunuyor. Liszt'in güçlü transkripsiyonlarına odaklanan yapımda Schubert'in lirik dünyasından piyano edebiyatına taşınan Ständchen, Litaney, Gretchen am Spinnrade ve El König Liedleri, Wagner'in Tristan und Isolde operasından Isoldes Liebestod'la buluşuyor. Albümün zirve noktasını ise Dante'nin İlahi Komedyası'ndan ilhamla kaleme aldığı, ruhsal bir yükselişi simgeleyen Apres une lecture du Dante, Fantasia Quasi Sonata oluşturuyor.

Faruk Kalaycı 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir ile piyano çalışmaya başladı. 14 yaşında Johann Sebastian Bach'ın Re minör piyano konçertosunu seslendirdi. Eğitimi süresince Çaykovski'nin 1 numaralı ve Chopin'in 2 numaralı piyano konçertoları gibi önemli eserleri başarıyla icra etti. Mayıs 2017'de 12. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik ödülünün yanı sıra en iyi Türk bestecisi yorumcusu ve Grand Prix'i kazandı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan okul birinciliğiyle mezun olan Faruk Kalaycı, bu tarihten sonra eğitimine Moskova'da devam etti. 2025 Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Uluslararası Piyano Yarışması'nda 5. Ağustos'ta Montenegro Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. Bodrum Müzik Festivali, London Contemporary Soloists ve Pianissimo Festivali gibi birçok festivale davet edilen Faruk Kalaycı, Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Rudim Ostrovski'nin danışmanlığında lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Can Cengçi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Hans Werner Henze 100 yaşında. Doğumunun 100. yılında tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılan Hans Werner Henze, neredeyse her müzik türünü kapsayan ve geleneksel formlar içinde işlenmiş yenilikçi eserleriyle tanınan özgün bir besteci. Savaş sonrası dönemin üretken Avrupalı isimlerinden Hans Werner Henze'yi günümüzün en çok seslendirilen çağdaş bestecilerinden biri yapan temel özellik, modern opera eserlerine yansıttığı felsefi derinliktir. Avantgard perspektifle geleneksel müzik unsurlarını ustaca harmanlayan Hans Werner Henze, zengin kayıt arşivinden seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Korsan Klasik. Gitarın Ustaları. Hazırlayan Emre Ünlenen.

0: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 58. bölümünde birlikteyiz. Ben Emre Ünlenen. Bugün uzun zamandır bu programda yer vermek istediğim, benim için kişisel olarak da çok özel bir müzisyenin çalışmalarını dinleyeceğiz. Amerikalı gitarist, düzenlemeci ve repertuar üreticisi Greg Nestor. Greg'le tanışıklığımızın tam olarak hangi aya, hangi güne uzandığını artık hatırlayamıyorum. Ama sanırım 2012 yılıydı. Lisans eğitimimi henüz tamamlamış, genç ve açıkçası oldukça acemi bir gitaristim. Bir yandan klasik gitarın geleneksel repertuarını öğrenmeye devam ediyor. Diğer yandan gelecekte yapmak istediğim oda müziği projeleri için sürekli farklı müzikler arıyordum. Gitarın başka çalgılarla bir araya gelebileceği, alışılmış repertuarın biraz dışına çıkabileceğim yeni yollar bulmak istiyordum. İşte tam o sıralarda Greg Nestor'un düzenlemeleriyle karşılaştım. İnternette eserlerine bakarken yaptığım şey aslında çok basitti. Kendisine doğrudan bir e-posta yazdım. Karşılığında ise bugün hala çok iyi hatırladığım dünyanın en nazik cevaplarından birini aldım. Genç ve kendisini hiç tanımayan bir gitaristin sorularını büyük bir ciddiyetle yanıtlayan, repertuarını paylaşan, yardımcı olmaya çalışan son derece cömert bir müzisyen vardı karşımda. O e-postayla başlayan iletişimimiz yaklaşık 14 yıldır devam ediyor ve Greg bu süre boyunca gerek repertuar arayışımda gerek gerçekleştirmek istediğim farklı projelerde her zaman destekleyici oldu. Bunun benim kendi sanat yaşamımda da somut karşılıkları oldu. Francis Plank'in özgün korno, trompet ve trombon için yazılmış Sonat FP 33 A'sından Gabriel Fauré'nin şarkılarına, Mario Castelnuovo Tedesco'nun Romancero Gitano Opus 152 adlı eserinin iki gitar ve koro için genişletilmiş düzenlemesine kadar Greg'in çalışmaları aracılığıyla birbirinden farklı müzikleri sahneye taşıma fırsatı buldum. Bunların bazıları Türkiye'de, bazıları ise dünyada ilk kez seslendirilen çalışmalar oldular. Belki de bu yüzden bugünkü program benim için yalnızca bir sanatçı portresi değil, aynı zamanda genç bir gitaristken repertuara bakışımı genişleten bir müzisyene küçük bir teşekkür niteliği de taşıyor. Greg Nestor'un gitar dünyasındaki önemini de tam burada aramak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onun yaptığı işi yalnızca transkripsiyon sözcüğüyle açıklamak bence eksik kalıyor. Nestor, gitarın zaten sahip olduğu repertuarı yeniden düzenlemekten çok, gitarın henüz sahip olmadığı repertuarı alana kazandırmayı seçmiş bir müzisyen. Kataloğuna baktığımızda karşınıza Brahms, Mendelssohn, Schubert, Schumann, Ravel, Debussy, Bruch gibi klasik gitar repertuarında doğal olarak bulunmayan besteciler önünüze çıkacak. Üstelik bu müzikleri yalnızca solo gitara değil, iki gitara, keman ve gitara, mandolin ve gitara, ses ve gitara, hatta gitar ve orkestraya kadar uzanan çok farklı formlarda dinleyebilirsiniz. Fakat onun müzik dünyasında başka bir alan daha var ki bugünkü programımızın önemli bir bölümünü oluşturacak. Hollywood'un büyük senfonik film müziği geleneği. Franz Waxman, Max Steiner, Bernard Herrmann, Dmitri Tiomkin, Henry Mancini, Erich Wolfgang Korngold ve Miklos Rozsa gibi bestecilerin büyük orkestra için yarattıkları renkleri Nestor'un elinde gitarda ve gitar merkezli oda müziğinde yeniden duyuyoruz. Burada yapılan şey orkestradaki bütün notaları altı tele sığdırmaya çalışmak değil. Asıl mesele müziğin karakterini oluşturan melodiyi, iç sesleri, armonik hareketi ve tınısal kimliği seçerek başka bir çalgılama içinde yeniden kurmak. Nestor'un film müziği düzenlemelerinin kalıcılığının önemli nedenlerinden biri de bu. You Must Remember This albümü kayıtları Hollywood'un senfonik hafızasını gitarın oda müziği dünyasına taşıyan önemli belgeler arasında yer alıyor. Üstelik bugün bu müzikleri anlatırken sözü yalnızca ben almayacağım. Programımız için Greg'den kısa bir ses kaydı rica ettim. Sağ olsun yine yıllar önce o ilk e-postamda olduğu gibi beni kırmadı. Dolayısıyla bu uzun hikayenin ardından önce kendisini kendi sesinden dinleyelim.
1: Welcome from California. This is Greg Nestor. Chamber music and the guitar has always held a special place for me, and much of my career has been spent expanding the repertoire and finding new and exciting ways to expand and augment this particular field for my beloved instrument. My exploration has taken me to unusual and never before tried repertoire, particularly in guitar duo, trio and quartet possibilities. New and exciting arrangements by Darius Milhaud, Richard Strauss, Maurice Ravel, Claude Debussy, and new concertos by these composers, as well as traditional works by Albinoni, Schubert, Mozart, Cimarosa, Albéniz, have allowed me to explore new directions. In the classic film score area, I have had direct access to manuscripts by Max Steiner, such as Casablanca, Treasure of Sierra Madre, composers Franz Waxman, Miklos Rocha, such as suites from El Cid, Ben-Hur, and many recorded in duo with Bill Kannengeisser, and many published through Clear Note Publications, currently over 175 publications available in beautiful printed editions, digital downloads, or even ebooks. So I have included a few selected recordings to give you an idea of the breadth of the possibilities and encourage you to explore. Happy hunting and new discoveries. Bye for now.
0: Greg'in kendi sözlerinden sonra artık müziğe geçelim. Programımızın ilk bölümünde Hollywood'un iki büyük bestecisine, Franz Waxman ve Max Steiner'e uzanıyoruz. Önce Waxman'dan iki eser dinleyeceğiz. 1939 tarihli The Adventures of Huckleberry Finn filminden Uvertür. Amerikan güneyini çağrıştıran hareketli dış bölümleriyle Mississippi üzerindeki yolculuğu resmeden daha sakin orta bölümü bir araya getiriyor. Ardından The Philadelphia Story için yazılmış suite'den bir seçki gelecek. Sonra Max Steiner'e geçeceğiz. Önce 1938 yapımı Jezebel filmindeki ünlü balo sahnesinden Waltz, ardından Steiner'in belki de sinema tarihinin dışına taşarak en geniş kitlelere ulaşmış melodilerinden biri olan 1959 yapımı A Summer Place filminden Theme from a Summer Place dinleyeceğiz. Greg Nestor'a bu düzenlemelerinde kendisine gitar dünyasının çok yakından tanıdığı William Kannengeisser eşlik edecek. Nestor ve Kannengeisser'ın iki gitarıyla dev Hollywood orkestrasının renklerinin nasıl bambaşka ve çok daha mahrem bir tını dünyasına dönüştüğünü birlikte dinleyelim. Sırasıyla Franz Waxman, The Adventures of Huckleberry Finn, Uvertür, Franz Waxman, The Philadelphia Story, Suite, Max Steiner, Jezebel, Waltz ve Max Steiner, A Summer Place, Theme. Düzenlemeler Greg Nestor'a ait, gitarda Greg Nestor ve William Kannengeisser. Şimdi müziklerimize kulak verelim.

Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 58. bölümünde Greg Nestor'un düzenlemeleriyle Hollywood'un müzikal hafızasında yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi 3 büyük besteciye kulak vereceğiz. İlk olarak Bernard Herrmann'ın Alfred Hitchcock sinemasıyla neredeyse özdeşleşen Psycho müziğinden Nestor'un oluşturduğu suite'i dinleyeceğiz. Herrmann'ın keskin, gerilimli ve psikolojik anlatımın iki gitar üzerine nasıl yeniden kurulduğuna özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Ardından Dimitri Tiomkin'in 1956 yapımı Friendly Persuasion filminden ana teması gelecek. Herrmann'ın karanlık dünyasının ardından çok daha lirik ve sıcak bir Hollywood diliyle karşılaşacağız. Bu bölümü Henry Mancini ile tamamlıyoruz. Önce The Molly Maguires filminden hareketli The Penny Whistlecick, ardından Darling Lily filminden Mancini'nin daha içe dönük melodilerinden Whistling Away the Dark. Her iki eserde de gitarda Greg Nestor ve William Kanengeiser var. Şimdi sırasıyla dinleyelim. Bernard Herrmann, Psycho Seat, Dimitri Tiomkin, Friendly Persuasion Team, Henry Mancini, The Penny Whistlecick ve Henry Mancini, Whistling Away the Dark.

Gitarın ustalarında Greg Nestor'un müzikleriyle devam ediyoruz. Şimdi Nestor'un düzenlemeciliğinin yalnızca iki gitarla sınırlı olmadığını çok güzel gösteren 3 farklı örneğe geçeceğiz. İlk olarak Erich Wolfgang Korngold'un Shakespeare'in Much Ado About Nothing oyunu için yazdığı müziklerinden Intermezzo ve Hornpipe dinleyeceğiz. Korngold bu müzikleri henüz Hollywood yıllarından önce Viyana döneminde yazmış. Nestor'un düzenlemesinde keman ve gitar eserin hem romantik hem de son derece canlı iki farklı yüzünü ortaya çıkarıyor. Bu kayıtları kemanda William Knut ve gitarda Adam Bloven'in yer aldığı Duo Sonidos'un parlak yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Letonya doğumlu besteci Mark Larry'nin Three Jewish Dances Opus 192 adlı eserine geçiyoruz. Cher, Yementin Wedding Dance ve Hora başlıklı 3 dansı Nestor'un mandolin ve gitar düzenlemesiyle Jakob Rowan ve yine gitarda Adam Levin'den dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyiciler, programın son eserine geldik. Greg Nestor'un sanat yaşamını anlatırken bu programı Miklós Rozsa olmadan tamamlamak mümkün değil. Çünkü burada artık yalnızca bir bestecinin eserlerini gitara düzenleyen bir müzisyenden söz etmiyoruz. Besteciyle doğrudan çalışan ve gitar repertuarına yeni bir özgün eserin kazandırılmasına aracılık eden bir gitaristten söz ediyoruz. Greg'in Rozsa ile ilişkisi 1980'li yıllarda gelişmeye başlamış. Nestor'un gitarın imkanlarını besteciye göstermesi ve gitar için yeni bir eser yazmasını istemesinin sonucunda Rozsa 1986 yılında Sonata for Guitar Opus 42'yi bestelemiş ve eseri Greg Nestor'a ithaf etmiş. Bence bu hikaye bugün bütün program boyunca konuştuğumuz şeyi çok güzel özetliyor. Bir düzenlemeci yalnızca geçmişte yazılmış müzikleri başka bir çalgıya taşımak zorunda değil. Bazen yeni ilişkiler kurarak, yeni olanaklar göstererek ve sonunda daha önce var olmayan bir repertuarın doğmasına da katkıda bulunabiliyor. Programımızın son eserinde Miklós Rozsa'nın 3 bölümlü gitar sonatının finalini dinleyeceğiz. Allegro Frenetico. Bestecinin 20. yüzyıl Hollywood'undaki büyük orkestral dünyasından tek bir gitarın üzerine yoğunlaşmış olağanüstü enerjik bir final. Miklós Rozsa, Sonat for Guitar, Opus 42, 3. bölüm, Allegro Frenetico, gitarda eserin ithaf edildiği isim, Greg Nestor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bu akşam Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 58. bölümünde çok değerli dostum Greg Nestor'un müzik dünyasını ve gitar repertuarına kazandırdığı farklı renkleri birlikte dinledik. Hollywood'un büyük orkestra müziklerinden oda müziğine, farklı çalgı birlikteliklerinden Miklos Rozsa'nın özgün gitar sonatına uzanan bu yolculuk, bana göre Greg'in gitar dünyasına yaptığı katkının en güzel örneklerinden biri. Yaklaşık 14 yıldır dostluğundan ve desteğinden büyük mutluluk duyduğum Greg Nestor'a hem bu program için gönderdiği özel kaydı hem de yıllar boyunca gitar repertuarına kazandırdığı bu çalışmalar için huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben Emre Ünlenen. Programla ilgili görüş ve önerilerinizi gitarinustaları@gmail.com adresi üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda gitarın başka ustaları, başka hikayeleri ve yeni sesleriyle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Gitarın Ustaları, Emre Ünlenen hazırladı.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Erkan Tabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine harika bir programla karşınızdayım. Kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğum İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Eylül ayında 6. yaşını kutluyor. 6-24 Eylül tarihleri arasında bu yıl yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan festival yıldız isimler ve renkli programlarla sizlerle olacak. Keman sanatçısı Caroline Widman, çelist Mark Kope ve viola sanatçısı Razvan Popovici'nin yönetiminde gerçekleşecek olan 3 solo masterclass programıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak tamamen ücretsiz olarak genç sanatçıları usta isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra ilham veren buluşmalar ve Off the Record adlı söyleşi serimizde bu yılda hem genç müzisyenleri hem de sanatseverleri dünya yıldızlarıyla bir araya getirerek aradaki sınırları ortadan kaldırıyoruz. Bunların hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenliyoruz. Dolayısıyla kendilerine bir kez de buradan en başından beri verdikleri destek için teşekkürü borç biliyorum diyerek lafı uzatmadan hemen kayıtlara geçmek istiyorum. İlk kaydımız Yıldızlarla Açılış Konseri başlığı altındaki ilk konserimizin sanatçılarından başarılı piyanist Julien Lieber'e ait. Sanatçının 2025'te kaydettiği Ravel Piano and Chamber Music albümünden Sonati'nin 3. bölümü Anime'yi dinliyoruz.

sırada 6 Eylül'deki açılış konserimizde yer alacak olan günümüzün iki önemli keman sanatçısının kayıtları var. Arka arkaya size dinleteceğim kayıtlardan ilkinde Çek besteci Jan Vaclav Vorisek'in keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Fedor Rudin ve Boris Kuznetsov'dan, ikincisinde ise Edward Green 2 numaralı keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Alexandra Soum ve David Kaduş'tan dinliyoruz.

Bu harika kayıtlardan sonra açılış konseri yıldızlarımızdan birini daha dinletmek istiyorum sizlere. Musica Animae Orkestrası eşliğinde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın eski solo viyolacısı Macar sanatçı Mate Züç'ten Karl Stamitz'in bir numaralı viyolo konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

0: Dinlemekte olduğunuz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır.
1: 9 Eylül akşamı festivaldeki ikinci konserimizde ülkemizin en köklü oda müziği gruplarından biri olan Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nü ağırladıktan sonra benim de sahnede olacağım Festival Buluşması adlı konserimiz 11 Eylül'de gerçekleşecek. Keman sanatçıları Emmanuel Kope, Katerina Şatzinikolaou, viola sanatçıları Razvan Popovici ve Ali Başeymezler'in yanı sıra bu yıl ilk kez davet ettiğim hocam, çellist Mark Kope ile birlikte Arensky ve Tchaikovsky'nin eserlerini seslendireceğiz. Şimdi Maestro Lawrence Foster ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası eşliğindeki ünlü Fransız çellist Mark Kope'den Shostakovich'in bir numaralı violonsel konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

Sırada festival konserlerinde yer almayacak ama eğitmen kadromuzda bu yıl yer alan ve sizlere muhakkak dinletmek istediğim günümüzün en tanınmış keman solistlerinden Caroline Widman'ın 2016 yılında kaydettiği albümünden bir kayıt var. Chamber Orchestra of Europe eşliğindeki Caroline Widman'dan Mendelssohn Keman Konçertosu'nun 3. bölümünü dinliyoruz.

Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken festivalin 4. konserinde yine ülkemizden çok başarılı bir topluluk sahnede olacak. Anatolian Clarinet Connection sıra dışı eser düzenlemeleri ve dinamik performanslarıyla 15 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda siz sanatseverlerle buluşacak. Ardından 19 Eylül akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yapacağız. Festivalin bu 5. konserinde geçtiğimiz yıl başlattığımız festivalin Genç Yıldızları projesi kapsamında her masterclass programından seçilen birer katılımcı bu yılki festival programında usta sanatçılarla birlikte konser verecek. Bu konser için seçilen gençlerimiz ise Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman öğrencisi Deniz Yakın, Stuttgart Müzik Hochschule'de eğitimine devam eden cellist Beliz Güney ve Hacettepe Devlet Konservatuarı Ankara'da kontrbas öğrencisi olan Çağatay Yurt. Peki onlara festivalde kimler mi eşlik edecek? Dünyaca ünlü viola sanatçısı Miguel da Silva ve tanınmış Alman piyanist Kaspar Franz. Gelin şimdi bu iki önemli sanatçının kayıtlarını dinleyelim. Sınırlı süremiz dolayısıyla arka arkaya olmak üzere ilk olarak piyanist Kaspar Franz'ın 2015 yılında kaydettiği Schumann albümünden Nachtstücke No. 1 Trauerzüge, ardından keman sanatçısı Guillaume Sutre, viola sanatçısı Miguel da Silva ve piyanist Bruno Fonten'in kaydettiği Max Bruch'un 8 parçasından 2 numaralı Allegro con moto'yu dinliyoruz.

geldik son eserimize. Festival her yıl olduğu gibi hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performansla sona erecek. Uzun yıllar sonra Türkiye'de tekrar sahne alacak olan bol ödüllü, dünyaca ünlü Alyaş Quintet, 24 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak. Şimdi çok renkli bir program seslendirecek olan topluluğun 2018 yılında kaydetmiş olduğu Lost in Temptation adlı albümündeki Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila operasından Dans Bacchanali dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 6-24 Eylül tarihleri arasında sizleri festivalin 6. yılını hep beraber kutlamak için Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'na bekliyoruz. Festival konserlerinin biletlerini BiletX'te bulmanın yanı sıra konserler, ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşi serilerimiz ve Masterclass kapanış konserlerinin tüm detaylarına İstanbul Chamber Music Fest ve İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

Kantabile. Nil Kocamangil hazırladı ve sundu. Daha önce yayınlanan programın tekrar yayınını dinlediniz.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine yanımda çok değerli bir konuğum var. Kemancı Bensu Ünsal Avcı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nişanlım.
0: Bir süre önce bir üçlü tanıtmıştım size. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu üç genç kadın tarafından kurulan Terra Trio. Trio'nun piyanisti Dilan Dereli ile bir sohbet yapmıştık ve sohbetin sonunda ben diğer arkadaşlarını da davet etmiştim buraya. İlk kez Bensu geldi. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi o programda Terra Trio'dan tabii ki hikayesinden bahsettik. Terra Trio'nun kayıtlarını çaldık. Ama bu üç değerli sanatçının kendi özel kayıtları olacağını da düşündüğüm için yıllardır bir eğitim sürecinden geçtiler. Çok çeşitli konserler verdiler. Kayıtlar var ellerinde. Bensu'nun kayıtlarıyla başlayacağız. O da güzel kayıtlar getirmiş ama önce onun eğitim sürecinden başlayalım. 2003 yılı değil mi? Hacettepe'de
1: evet.
0: Başlıyorsunuz. Cengiz Özkök'le.
1: Evet.
0: Çok değerli bir
1: aynen.
0: Kemancı.
1: Rahmetli, çok sevdim canım
0: evet,
1: hocam. Profesör
0: evet,
1: Cengiz Özkök'le
0: evet,
1: başladım.
0: Saygıyla analım onu da. Bayağı uzunca bir süre 2013 yılına kadar devam ediyor değil mi sizin birlikteniz? Belki daha da sonraya kadar gidiyor mu bilmiyorum.
1: Yok aslında maalesef çünkü 2011 yılında Cengiz Hoca'nın
0: Evet.
1: vefatından
0: Evet, evet.
1: sonra ben Profesör Murat Tamer'e geçiyorum bu sonrasında.
0: Hı. Ama bir Erasmus bursu var.
1: Evet.
0: Gidiyorsunuz yurt dışına.
1: Evet, bir sene Prag'da okudum. Orada da Pavel Hula, Jiří Tomášek gibi isimlerle oda müziği ve keman çalıştım.
0: Evet. Murat Tamer'le yüksek şeref derecesi unvanıyla mezun oluyorsunuz onun sınıfından, değil mi?
1: Evet, aynen.
0: Eğitim hayatınız boyunca pek çok masterclasslar var burada görüyorum. Hangilerinden söz etmek isterseniz aslında hepsi çok önemli kişiler.
1: Evet, aslında birçok gerçekten masterclass'a katıldım. Ama benim için önemli olan birkaç isimden bir tanesi Yunan asıllı Ariadne Daskalakis'ti. Kendisiyle İtalya'da çalışma fırsatı buldum ve Jülde Yalçın ve
0: Evet.
1: tabii ki şu anda da aslında hocam olmuş olan Mario Hosen oldu.
0: Öyle mi? O dönemde var mıydı masterclass'ı?
1: Evet, aslında ben Mario Hosen'in böyle çok kısa bizim okulumuza bir ziyarete gelmişti. Orada bir masterclass'ında çalmıştım ve tanışıklığımız yaklaşık bir 10 seneyi buluyor. Ama benim eğitimim daha sonrasında hani onunla tanıştıktan
0: Evet.
1: sonra.
0: Halen de devam ediyor.
1: Evet, aynen.
0: Onlardan söz edeceğiz. Siz oda müziğini çok seviyorsunuz. Öyle görüyorum burada.
1: Evet.
0: Yani bireysel olarak da konserler vermişsiniz. Pek çok kaydınız var ama oda müziği konserleri de var. Burada bir özel bir konser var. Talayn Ensemble'la Belçika'da.
1: Evet.
0: Söz etmek ister misiniz?
1: Evet, tabii ki o sırada 2 sene yüksek lisansımı Royal Birmingham Konservatuarı'nda yaptım çünkü. Orada okulda böyle biraz daha yeni müzik üzerine bir ansambul kurulmuştu. Ben de bu Talayn Ensemble'ın birinci keman üyeliğini yapıyordum ve Belçika'daki Bozar sahnesinde aslında konser gerçekleştirdik.
0: Çok önemli değil mi o
1: Evet,
0: salonda
1: bizim için
0: konser
1: çok
0: vermek?
1: kesinlikle çok güzel bir deneyimdi.
0: Birmingham'da kalmışken, söz etmişken orada kalalım biraz.
1: Hı-hı.
0: Nasıl oldu yüksek lisans eğitiminiz değil mi? Orada başladı, devam
1: Evet.
0: etti.
1: Ben hep yurt dışında okumak, yüksek lisansımı özellikle orada yapmak istiyordum. Daha sonra İngiltere'de yine aslında bir yaz tanıştığım hocalarla hani iletişime geçerek okuldan ve Türkiye'den de aslında birkaç bursla İngiltere'de okumaya hak kazandım. 2 seneyi Royal Birmingham Konservatuarı'nda geçirdim.
0: Neler hatırlıyorsunuz? Herhalde çok renkli geçti diye düşünüyorum 2 yıl.
1: İngiltere benim için güzeldi aslında ama biraz da zorlayıcıydı. Çünkü Londra gibi bir başkent değil, aslında Birmingham da ikinci büyük şehir. Ama
0: Evet.
1: yine de aslında ufak tefek zorluklarda karşılaşmadım diye hani Türk olmamla alakalı ya da Türkiye'den geldiğim zaman o küçük bazı şaşırma ibareleri diyeyim.
0: Öyle mi karşılaştınız?
1: Evet.
0: Bu yıllarda bile
1: Aynen öyle.
0: 2016-2018'den söz ediyoruz.
1: Evet ama büyük şehir ve gerçekten sanırım biraz daha bu sanayi şehri arasında fark oluyormuş gerçekten. Onu
0: İlginç,
1: anladım.
0: ilginç gerçekten. Sonra 2019-2022 Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda o da çok önemli değil mi? Çalışmışsınız.
1: Evet aslında keman sanatçısı olarak çalıştım. Bursa benim için çok önemli bir yere sahip. Çünkü ben aslında Bursa'da çalışırken kariyerimi hangi anlamda devam etmek istediğime karar verdim. Tabii ki yani kişilerden ya da bir kurumdan bağımsız. Aslında biraz daha özgür bir birey olduğumu ve solo kariyerimi, akademik kariyerimi devam etmek istediğimi anlayıp aslında benim bu alana yönelmemde Bursa'nın çok önemli bir yeri var.
0: Orkestra sanatçısı olmak istemediniz,
1: Evet,
0: öyle
1: aslında
0: anlıyorum.
1: öyle
0: Evet.
1: söyleyebiliriz.
0: Evet. Yolunuzda başarılar diliyorum ki devam ediyor. Sonra doktora çalışmalarınız şu anda bitme aşamasında mı Bulgaristan'da biraz önce söz ettiğimiz Mario Hosen'le?
1: Evet, Bulgaristan'da Sofya'da Yeni Bulgar Üniversitesi'nde doktoramı yapıyorum. Şu an aslında son dönemime girdim diyebiliriz. Son bir konserim var ve daha sonra tabii tezimi teslim edeceğim. Bunun sürecinde de gelecek olan tez savunması vesaire böyle bir süreç var. Ama çok yakında bitmiş olacak doktoramda.
0: Evet. Şimdi ilk müzik aramızı verelim istiyorum. Bach'ın Re minör 2 2 keman konçertosu var getirdiğiniz kayıtlardan ki burada Mario Hosen'le
1: Evet.
0: hocanızla birlikte çalıyorsunuz. Önemli herhalde.
1: Çok önemli. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Bulgaristan'ın yine Vratsa şehrinde Vratsa Senfoni Orkestrası'yla 2024 yılının Kasım ayında yaptık bu konseri.
0: Çok yeni tabii.
1: Evet, çok yeni, çok da güzeldi.
0: Nasıl bir eser? Biraz dinlemeden önce kısaca bahsedelim.
1: Bu konçerto klasik müzik tarihinin aslında en tanınmış ve sevilen ikili konçertolarından birisi. İkinci bölüm Largo, iki kemanın aslında birbiriyle sohbet ettiği bir melodiyi bize dinletiyor. Ve üçüncü bölümde de son derece neşeli, allegro ve coşkulu bir tempoyla da eser zirveye taşınıyor.
0: Biz iki bölümü de dinleyeceğiz arka arkaya. İlk müzik aramızı veriyoruz. Bach'ın Re minör 2 keman konçertosunun ikinci ve üçüncü bölümlerini dinliyoruz. İki kemanlar Mario Hosen ve Bensu Ünsal Avcı.

0: Johann Sebastian Bach'ın Re minör 2 keman konçertosunun ikinci ve üçüncü bölümlerini dinledik. Mario Hossan, Bensul Ünsal Avcı seslendirdi. Vratsa Senfoni Orkestrası demiştik değil mi? O yıllardan bir kayıttı ki çok eski değil.
1: Evet, iki sene.
0: İki sene önceki bir kayıt. Şimdi sevgili Bensu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Biraz önce söz ettik doktora tezinizden, bitmek üzere olduğundan ama ne olduğunu sormak istiyorum. Nasıl bir tez olacak bu? Konusu nedir?
1: Şöyle ki aslında bu konuyu araştırmak benim için yüksek lisansta bir araştırma ödeviniyle başladı. Orada folk müziğin izinde Bela Bartok ve Ahmet Adnan Sargun diye bir araştırma yapmıştım. Ve aslında o zaman bu konulara çok ilgim olduğunu keşfettim. Daha sonra doktora tezimi yaparken de daha önce tek tek çalışılmış ama aslında hiç beraber çalışılmamış olan Doğu Akdeniz ve Balkan ülkelerinde çağdaş keman müziği üzerine bir çalışma yapmak istedim. Bu bağlamda da ben 3 ülkeyi seçtim aslında. Şu anda doktoramı yaptığım Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan. Buradan da 3 besteci seçip ve çok şanslıyım ki hepsiyle de röportaj yapabildim. Bu kişilerin, bu toprakların aslında birbirine ne kadar yakın ama bir yandan da birbirlerinden belki de bir haber olduklarını düşündüğüm için ve aslında birbirleriyle belki aralarında bir etkileşim olup olmayacağını düşünerek bu varsa müziklerine nasıl yansıdı, nasıl bestelediler eserlerini böyle bir araştırma yapmaya karar verdim.
0: Çok güzel. Bizden kim seçtiğiniz besteci?
1: Fazıl Say.
0: Aa, tabii ki.
1: Evet, hatta aslında Fazıl Say'ı bugün de ve Terra Trio ile olan programda da çalma sebeplerimizden birisi de o. Çünkü hem çalıyorum hem de daha sonra onları tezimin araştırma konusu olarak ele alıyorum.
0: Bulgaristan ve Yunanistan'daki besteciler birbirlerini tanıyorlar mıymış daha önce?
1: Birbirlerini tanımıyorlar ama ya Fazıl Say'ı hepsi
0: Biliyorlar,
1: tanıyor. Evet.
0: Hepsi biliyor. Evet. Önemli bir şey aslında, ciddi bir köprü kuruyorsunuz bu arada.
1: Evet.
0: Tezinizle.
1: Bu aslında belki de ortak kültürel mirasla ben de bugüne kadar yaptığım bütün çalışmalarla ve deneyimlerle bir katkıda bulunmak istiyorum. Hatta belki doktoram bittiği zaman sadece bu ülkelerden değil, başka pek çok ülkeden sanatçıyla, besteciyle bir konserler serisi ya da aslında küçük bir festival planlamak istiyorum.
0: Evet, neden olmasın? Çok da güzel olur bence. Mario Bey çok önemli bir köprü diye düşünüyorum.
1: Evet,
0: Mario Hossan çok
1: kesinlikle
0: önemli bir kemancı ve Türkiye ile de ilişkileri çok iyi ki yıllar önce ben sahnede izlemiştim onu Hande Dalkılıç'la
1: evet, ben de aynı
0: birlikte.
1: konsere
0: Öyle,
1: gitmiştim.
0: evet, gerçekten öyleymiş. Dışarıda konuştuğumuzda söz ettik. Hacettepe M salonunda çok güzel bir
1: Evet,
0: konserdi.
1: kesinlikle.
0: O önemli bir şey olacaktır Mario Bey, dediğim gibi. Önemli bir kişi. Devamını diliyorum. Tezinizden sonra önemli gelişmeler olacak gibi görünüyor.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Umarım.
0: Şimdi bir müzik arası daha veriyoruz. Burada sizin üniversiteden arkadaşınız piyanist Rüya Melisa Boza'da. Sanıyorum onun da Bulgaristan'la bir bağlantısı var.
1: Evet, o da aslında bu konseri verdiğimiz, bu konseri geçen Mayıs ayında verdik. Yüksek lisans yapıyordu. Şimdi o da doktoraya başladı aynı okulda. Beraber Hacettepe'de bir konser verdik Mayıs ayında geçtiğimiz. Mozart'ın 17 numaralı sonatı.
0: Yine bunun ilk bölümünü mü çalıyoruz? Evet, değil mi?
1: Evet.
0: İlk bölümünü çalacağız şimdi. Nasıl bir eser?
1: Aslında eser bestecinin genç yaşta yazdığı, 22 yaşında yazdığı ama bir yandan çocukluk döneminden çıkıp ilk olgunluk dönemi eserleri arasına giren bir eser.
0: Do majör keman sonatı değil mi? Köhel 296.
1: Evet.
0: Bu güzel sonatın ilk bölümünü dinliyoruz şimdi. Bensu Ünsal Avcı ve piyanist Rüya Melisa Boza'da seslendiriyor.

0: Mozart'ın Do majör keman konçertosunun ilk bölümünü dinledik. Kemancı Bensu Ünsal Avcı ve piyanist Rüya Melisa Bozada seslendirdi. Sevgili Bensu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Sanıyorum bu aynı konserden bir eser, bir kayıt daha var sırada. Önemli bir kadın besteci, ki kadın besteci çok fazla yok. O dönemde de yokmuş sanıyorum. Marcel Germain Taiffe.
1: Evet.
0: Fransız besteci, Le Six Altılar grubunun tek kadın üyesi.
1: Evet.
0: Sonrasını sizden dinlemek isterim. Nasıl bir eser, hem besteci hem eser hakkında neler söylersiniz?
1: Aslında kadın bestecilerin eserlerini çalmak benim için hep çok önemli ve ben konserlerimde mümkün olduğunca buna yer vermeye çalışıyorum. Tayfer'in bu sonatini de aslında ilk defa 2 sene önce çaldım ve o günden beri de mümkün olduğunca çalmaya çalışıyorum. Repertuarımda yer veriyorum. Tayfer aslında önemli bir isim çünkü babası da onun müziğe olan ilgisine aslında karşı çıkmış ve müzisyen olmasını istememiş. Hatta şu anki soyadı aslında babasının soyadı değil, aslında başka bir soyadmış ve daha sonra bu soyadı biraz da babasına tepki olarak değiştirip Tayfer soyadını almış. Eser bu Fransız müziğinin karakteristik özelliklerini yansıtıyor. Böyle hafif akıcılık ve melodik duruluğu hissedebiliyoruz. Biz de yine aynı konserde piyanist arkadaşım Rüya Melisa Bozada'yla Sonatin No.1'in ilk bölümünü seslendirdik.
0: Burada bir önemli bölüm de var. Erik Satie ile karşılaşmış Paris Konservatuarı'nda, değil mi?
1: Evet, hatta o sanıyorum onu çok seviyormuş ve manevi kızım.
0: Demiş. Evet,
1: Evet.
0: evet. Manevi kızım, müzikal kızım.
1: Evet.
0: Müzikal kızım diye nitelemiş. Ben dinledim. Gerçekten çok hoş bir eser. Yani biz birinci bölümünü dinledim ama birinci bölümden belli oluyor.
1: Evet, çok da güzel. Aslında arp konçertosu var Tayfer'in, daha biliniyor ama bu sonatinleri maalesef çok fazla çalınmıyor ama ben çaldığım için çok mutluyum açıkçası.
0: Evet, şimdi biz de kaydından dinleyeceğiz. Bensu Ünsal Avcı ve Rüya Melisa Bozada'dan dinleyeceğiz.

0: Marcel Germain Tarfe'nin Keman Sonatini'nin ilk bölümünü dinledik. Bensu Ünsal Avcı ile sohbetimize yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Sırada Fazıl Say'ın bir eseri var ki biraz önce söz ettik. Fazıl Say her açıdan sizin için önemli. Hem onun Terra Trio ile bir eserini seslendirdiniz ki biz de onu kullanmıştık o eseri. Tez aşamanızda tezin de önemli bestecisi. Neler söylersiniz Fazıl Say hakkında?
1: Fazıl Say benim için evet çok kıymetli bir besteci ve tez aşamasında aslında kendisiyle sözlü olmasa da yazılı bir biçimde röportaj yapabilme şansına da sahip oldum. Buradaki soruları ve tabii ki cevaplarını tezim yayınlandıktan
0: Sonra.
1: sonra yayınlayabileceğiz. Kendisi bu konuda telif hakları olsun, eserlerini çalmamız, bulmamız hatta notalarını bize her zaman çok yardımcı oldu ve herhangi bir soru olduğu zaman aslında menajerleri bağlantısıyla da kendisiyle hep direkt olarak iletişime geçebildim. Fazıl Say'ın da keman müziğini çok sevdiğini aslında kendi kitaplarından da biliyoruz. Bunu hep söylüyor zaten. Şimdi bugün de Fazıl Say'ın 97'de yazdığı aslında ilk keman sonatı olan 5 bölümden oluşan sonatının 4. bölümü Anonymous Andante'yi dinleyeceğiz.
0: Çok bildiğimiz bir türkü melodisi değil mi?
1: Evet, ben de onu söyleyecektim. Bu bizim aslında Türk halk müziğinden çok tanıdık olduğumuz bir melodi. Odam kireç tutmuyor.
0: Evet.
1: Bunu yine aynı konserde sevgili arkadaşım Rüya ile seslendirmiştik.
0: Evet, Rüya üçüncü eserini çalacağız
1: Evet.
0: şimdi birlikte seslendirdiğiniz ki sanıyorum bu ay bir de konseriniz var ondan söz edelim eseri dinlemeden önce.
1: Evet tabii ki. Çünkü yine Rüya ile biz mümkün olduğunca aslında Sofya'da birçok konser verdik. Türkiye'de de Ankara'da da aslında verdik. Bu ay yine 29 Eylül'de Rüya ile Mersin'de AKOP Derneği'nin Akdeniz Opera ve Bale Kulübü'nün aslında destekleriyle bir konserimiz olacak. Mersin Hilton'da Genç Yetenekler Konseri serileri adı altında oluyor.
0: Evet, önemli bir konser olacak herhalde. Buradan duyurmuş olalım.
1: Evet. Bütün müzikseverlere eğer Mersin'deyseniz, civardaysanız herkese bekliyoruz konsere.
0: Evet, şimdi Fazıl Say'ın Odam Kireç Tutmuyor türküsünü temel alan o bölümü dinleyeceğiz. Keman Piyano Sonatı'nın 4. bölümünü dinliyoruz. Bensu Ünsal Avcı ve Rüya Melisa Bozalı'dan.

0: Bensu Ünsal Avcı ve Rüya Melisa Bozada'dan bir kez daha ikili konserlerindeki bir kayıtta dinledik. Fazıl Say'ın Keman Piyano Sonatı'nın dördüncü bölümü olan Odam Kireç Tutmuyor bildiğimiz türkünün temel alındığı bölümdü. Bensu'yla sohbetimizin artık son bölümüne geldik. Programımızın da sonuna yaklaştık. Ben önümüzdeki konserlerden söz etmenizi isteyeceğim. Önce Terra Trio'daki konserleriniz devam edecek, değil mi?
1: Evet, tabii ki ediyor. Terra Trio ile yine hedeflerimiz Türkiye'nin mümkün olduğunca birçok farklı iline gitmek. Aslında şimdiden birkaç farklı proje ve konserler var. Tarihleri de belli. Ama onları yakın zamanda kendi platformlarımızdan paylaşmayı düşünüyoruz.
0: Bu arada güzel bir haberimiz de var, değil mi? Yeni bir iş olanağı.
1: Evet, benim için çok aslında kariyerimin önemli bir dönüm noktasına geldik diyebiliriz. Çünkü bu sene Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda keman hocalığına başlıyorum.
0: Ne güzel.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Bu benim aslında bu uzun süren akademik yolculuğumun sonunda doğrudan doğruya gençlerle iletişim haline geçebileceğim güzel bir evresi oldu. O
0: Evet.
1: yüzden çok heyecanlıyım açıkçası.
0: Aslında bir orkestra sanatçılığı deneyimin var, 3 yıl kadar süren, ama orada yolunu başka bir şekilde çizmişsin.
1: Evet.
0: O yolda doktora devam etmiş, doktoranın sonuna gelinmiş. Çok iyi olmuş bence böyle bir
1: Evet,
0: olanak.
1: kesinlikle. Gerçekten doğru olan benim için buydu. Ben her zaman böyle hissettim. Ve umuyorum bana yardımcı olunduğu kadar ben de benden sonra gelen genç nesillere yardımcı olabileceğim.
0: Evet. Yolun açık olsun diyorum, başarılar
1: Çok teşekkür
0: diliyorum.
1: ederim.
0: Bu önemli bir şey gerçekten. Son parçamıza girelim. Terra Trio'dan olsun artık bu. Hem artık biz bu şekilde tanıştık çünkü. Bu arada diğer arkadaşlarını da Ezgi, Yağmur Bilgin ve
1: Evet.
0: Dilan de
1: Evet,
0: olarak.
1: kesinlikle. Gerçekten doğru olan benim için buydu. Ben her zaman böyle hissettim. Ve umuyorum bana yardımcı olunduğu kadar ben de benden sonra gelen genç nesillere yardımcı olabileceğim.
0: Evet. Yolun açık olsun diyorum, başarılar
1: Çok teşekkür
0: diliyorum.
1: ederim.
0: Bu önemli bir şey gerçekten. Son parçamıza girelim. Terra Trio'dan olsun artık bu. Hem artık biz bu şekilde tanıştık çünkü.

0: Evet, biz Terra Trio olarak zaten aslında bir geçen programda Dilan da bahsettiği gibi genç kuşak bestecilerle çalışmayı çok seviyoruz. Çok da önemsiyoruz aslında bunu. Bugün yine Burak Soykan'ın, o da çok değerli Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda kompozisyon bölümünde öğretim görevlisi. Aslında Terra Trio için düzenlediği İstanbul'dan Üsküdar'a Yol Gider adlı türkü düzenlemesini dinleyeceğiz.
1: Bu da türkü düzenlemesi gayet güzel
0: Evet.
1: oldu. Biraz öncekinden sonra son parça olarak bu güzel türküyü dinleyeceğiz Terra Trio'dan. Çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: programa
0: teşekkür
1: geldiğin
0: ederim beni
1: için.
0: konuk aldığınız için.
1: Her zaman bu ilk program olsun. Bundan sonraki çalışmalarında da kayıtlarınla birlikte bekliyorum.
0: Umarım. Çok teşekkür ederim.
1: Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

100 yaşında. Doğumunun 100. yılında tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılan Hans Werner Henze, neredeyse her müzik türünü kapsayan ve geleneksel formları içinde işlenmiş yenilikçi eserleriyle tanınan özgün bir besteci. Savaş sonrası dönemin üretken Avrupalı isimlerinden Hans Werner Henze'yi günümüzün en çok seslendirilen çağdaş bestecilerinden biri yapan temel özellik, modern opera eserlerine yansıttığı felsefi derinliktir. Avantgard perspektifle geleneksel müzik unsurlarını ustaca harmanlayan Hans Werner Henze, zengin kayıt arşivinden seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Hans Werner Henze 100 yaşında. Doğumunun 100. yılında tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılan Hans Werner Henze, neredeyse her müzik türünü kapsayan ve geleneksel formlar içinde işlenmiş yenilikçi eserleriyle tanınan özgün bir besteci. Savaş sonrası dönemin üretken Avrupalı isimlerinden Hans Werner Henze'yi günümüzün en çok seslendirilen çağdaş bestecilerinden biri yapan temel özellik, modern opera eserlerine yansıttığı felsefi derinliktir. Avantgard perspektifle geleneksel müzik unsurlarını ustaca harmanlayan Hans Werner Henze, zengin kayıt arşivinden seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.